0: bir halin.
1: Sevgilim fıstık zindanında parlaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

0: Sabahtan tüm dinleyenlerimize merhaba. Çok güzel bir pazartesi gününde, hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem bugün de sizlerle birlikteyim. Hoş geldin.
1: Unutulmuş, kurutulmuş güllerim var avuçlarımda. Belki üzüm, belki de aşk.

dikkat çeken paylaşımlarından bir tanesi Morning Brew, Altrata'nın servet raporunu aktarmış. Buna göre dünyada şu anda 3.795 dolar milyarderi var. Bir yıl içerisinde dolar milyarderleri sayısı %8,2 artmış. Ya en çok dolar milyarderine sahip şehirler listesinde İstanbul'da var. İstanbul'da tam 37 dolar milyarderi varmış. Enteresan değil mi?

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

En çok neler izlenmiş bakalım mı? Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre yılın ilk 8 ayında en çok izlenen yapım Örümcek Adam oldu. Yepyeni bir gün filmi de ilk sıraya yerleşmiş. Peki diyorsunuz Odysseus'un durumu ne? Christopher Nolan'ın filmi 1 milyon 686 bin aşkın kişi tarafından izlenerek ikinci sırada. Yılın ilk günü vizyona giren yerli komedi Disco ise 1 milyon 70 bin aşkın kişi tarafından izlenerek üçüncü olmuş. Devam ediyoruz.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitabevi. 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
6: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ve o şarkıyla yaz devam ediyor. Katy Perry'nin 2011 tarihli hiti The One That Get Away tam 15 yıl sonra yeniden zirvede. TikTok bu şarkıyı 2026'nın küresel yaz şarkısı ilan etti. Nasıl bir şeydi diyenler? Hatırlayabildiniz mi? Bu şarkı tam 42 milyondan fazla videoda kullanıldı ve bu videoların izlenmesi ise 55 milyarı geçti. Yani şarkının adı zaten Kaçıp Giden Kişi ama Katy Perry'nin şarkısı bu yaz TikTok'tan kaçamadı diyebiliriz. Var mı sizin için bir yaz şarkısı?

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İspanya'da büyük anne ekibi var. Evet, onlara büyük anne ekibi demek gerçekten doğru. Sıcaklara karşı bir çözüm bulmuşlar. Ne yapalım ne yapalım diye. Geri dönüştürülmüş kumaş ve ipleri alıp tam 500 metrekarelik dev bir gölgelik örmüşler. Bu arada gölgenin altındaki sokaklarda sıcaklık 5,5 dereceye kadar düşmüş durumda. Yani anlayacağınız, klimalar çalıştı, mantilatörler döndü. Büyük annelerse bir dakika, biz bunu öreriz hem de serinleriz dediler. Güzel fikir değil mi? Vallahi ne varsa eski topraklarda var diyesi geliyor.

Tabii ki muhtemelen yemeklerimizi çok sevmiştir. Londra'daki Darjeeling Express'in kurucusu. Time dergisinin dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterdiği Asma Kağan. Şef Sinem Özler'in davetiyle Türkiye'ye geldim. İstanbul'da özel bir yemek hazırlayan Kağan'ın rotasında Tokat'ta vardı. Türk mutfağı denince neler neler değil mi? Muhtemelen şef de çok beğenmiştir diye tahmin ediyorum. Gösterdiği Alkan. FCM davetiyle Türkiye'ydim. Özel hazırlayanın rotası Tokat'ta vardı. Mutfağı deyince neler neler değil mi? Ben şef değenmiştim.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gerçekten bazı insanlar acayip yetenekliler. Yani ne işe ellerini sürseler güzelleştiriyorlar. O isimlerden bir tanesi de Anthony Hopkins. Hepimiz onu sinemanın efsanevi oyuncularından biri olarak biliyoruz ama kendisinin bir de piyano ile çok eski bir aşkı var. Daha 4 yaşındayken piyano çalmaya başlamış. Ve 60 yıl aşkın süredir de beste yapıyor. Şimdi bu bestelerin hepsini bir albümde toplamış, Life is a Dream. Üstelik orkestranın başında da dünyaca ünlü şef Gustav Dudamel var. Hayal kurmanın da yaşı yok bence. Ya Hannibal Lecter'dan Weiss'lere.

Yakışıklı Mısırcı şu aralar ne yapıyor diyenler. Evet, Alper Temel'den bahsediyorum. Namı diğer yakışıklı Mısırcı. Turistlerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği o meşhur isim, Çin'de öyle bir takipçi kitlesi oluşturmuş ki sonunda tezgahını da Çin'e taşımış. Meslek aynı, menü aynı. Közde mısır yine közde mısır. Sadece müşteri kitlesi biraz değişmiş. Ya düşünsenize, mısır satmaya çıkıyorsunuz, eve şöhretle dönüyorsunuz.

Avustralya teknoloji devlerinin algoritmalarına karşı düğmeye bastı. Hazırlanan yeni yasa tasarısı eğer hayata geçerse Meta, TikTok ve Google gibi platformlarda karşımıza çıkan içerikleri belirleyen algoritmaları tamamen kapatabileceğiz. Yani misal sabah bir kedi videosuna baktınız diye akşam size 47 tane kedi videosu gösterilemeyecek. İstersek algoritmayı kapatacağız. İstersek kendimiz açacağız. Kurala uymayan teknoloji devlerine de ağır cezalar bekliyor. Bence çok güzel bir fikir. Bir an önce diğer ülkelerde bunu devreye sokmalı.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

İşte bu yüksek dağ rakip çıkmış. Bilim insanları yerin yaklaşık 1900 kilometre altında Everest'in neredeyse 100 katı büyüklüğünde iki devasa yapı keşfettiler. Üstelik en az 500 milyon yaşındalar. Ne ama hemen heyecanlanmayın. Bunlar öyle hadi hafta sonu tırmanalım denilecek dağlar değil. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyor bilim.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

börekleri de açıklanmış. Börek deyince benim için de akan sular durur. İlk ona bakacağız ama çok da bakmamıza gerek yok. Zaten 8'i Türk böreği. Zirvenin sahibi paçanga böreği. İkinci sırada Gaziantep'in katmeri. Dördüncü sırada kol böreği var. Sigara böreği, gül böreği, boşnak böreği, su böreği. Ya biz börek içinde gayet ciddiyiz biliyorsunuz. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde bile börek

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Güzel bir hafta, güzel bir pazartesi günü olsun diye hayatın rütmüne başlıyoruz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yine her zaman olduğu gibi gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de yine çok sevdiğimiz şarkılara, günün güzel haberlerine eşlik edeceğiz. Siz de bana eşlik etmek isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın çünkü hayatın rütmü başlıyor. Önünüzdeki iki saat boyunca pazartesiden birlikte keyif alacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

Yeni haftaya başlarken aklınızda yeni fikirler varsa, kendiniz için yeni kararlar aldıysanız ve bu kararlardan biri de spor yapmaksa eğer, yürüyüşle, koşuyla başlayabilirsiniz. Fakat spor yaptıktan sonra gelen mutluluğu hiçbir şeyle tarif edemeyenler var. Şöyle ki, gerçekten mutluluk hormonu egzersiz yaptıktan sonra tavan yaptığı için kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Ne kahve içtiğinizde ne tatlı yediğinizde bu hissi alamıyorsunuz. Dolayısıyla buna sporcu, koşucu sarhoşluğu deniyor ya da koşucu kafası. Uzmanlar antrenman sırasında aniden gelen o tarif edilemez coşku ve hafiflik hissinin sırrını çözmüşler. Bilim dünyası sıradan bir koşuyu kimyasal bir keyif yolculuğuna dönüştüren nörokimyasal mekanizmayı ve bu hissi yakalama şansınızı artıracak yöntemleri açıklamış. Şöyle ki, siz de gerçekten kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız işin sırrı beynimizdeki kimyasallardı ve o kimyasalları harekete geçirebilmekti. Koşu sırasında, egzersiz sırasında orta ve yüksek yoğunlukta çaba sarf ettiğimizde endokannabinoid sistem harekete geçiyor ve dolayısıyla spor bittikten yarım saat ile 45 dakika sonra yüksek seviyede kalmaya devam ettiği için aşırı coşkulu, mutlu, kaygısız hissediyorsunuz. Aynı zamanda acı hissi de azalıyor, ruh hali iyileşiyor. Strese karşı da direnç kazanıyorsunuz. İşte bunun için doğru spor yoğunluğunu yakalamak lazım. Kendinizi doğaya bırakmak lazım. Doğada spor yaptığınızda daha kolay yakalıyormuşsunuz. Akıllı saatleri ve tempoyu tutturmanız gerektiğini söylüyorlar. O tempoyu yakaladığınız vakit zaten o mutluluğu hissettiğinizi söylüyorlar. Peki fazlası zarar ama unutmayın. Herkesin de bu koşucu sarhoşluğunu yakalayamadığını söylüyorlar. Acaba siz yakalayabildiniz mi? Bir deneyin bakalım spordan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Şu sosyal medyada gençler için yapılan yasaklar için bence çok geç bile kaldılar. Avrupa Birliği 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Hatta AB çocuklar yasası resmen yasama sürecine sunuldu. 13 yaş altında sosyal medya yok, 15 yaş altında da kişisel hesap yok diye konuştular. Biraz daha erken alabilselerdi bu kararı, geride bırakacağımız bir nesili de kurtarmış olurduk ama onlar sosyal medyayla iç içe büyüdüler. Avrupa'da gençlerin günde 4 ila 6 saatini ekran başında geçirdiğini düşünecek olursak bu yasağın geç bile kalınmış olduğunu düşünüyorum ben. O halde henüz yasaklar devreye girmeden biz kendi kurallarımızı koyalım, kendi yasaklarımızı hayata geçirelim geç kalmadan daha fazla.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yeni bir mevsime başlarken kendinizi daha verimli şekilde hazırlamak istiyorsanız eğer, birkaç küçük tüyo vereceğim size. Dikkat ettiyseniz her yeni başlangıçta, her mevsim geçişinde ya da her hazırlık sürecinde uykunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine uzmanların tavsiyesiyle bu mevsim geçişinde uyku düzeninizi oturtmanız gerektiğini söylüyorlar. Uyku problemleri için, özellikle uykusuzluk problemleri için bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen araştırmalar, yaz mevsiminden sonbahara ve dahi sonraki mevsimlere geçerken de uyku düzeninizin yerinde olması gerektiğini söylüyorlar. Bu yüzden uyku problemlerini göz ardı etmeyin. Tabii ilk önce bir gardırop düzeni yapmak lazım mevsim geçişinizde. Gardırobunuzu düzenlemeye bakın. Yazın yarıda bıraktığınız her neyse, bir el işi olur, kitap olur, onları da tamamlamadan yeni bir mevsime geçiş yapmayın. Fotoğraflarınızı düzenleyin ve tabii ki cildinizi yeni mevsime hazırlamak için cildinize yatırım yapın. Ruhsal ve fiziksel gelişim için de spor yapmayı ihmal etmeyin diyelim. Yeni gelen mevsimde, sonbaharda her yeni gelen gün güzellikler getirsin bize diyelim, ama o günleri güzel yaşamak için biz de kendimizi hazırlayalım.

Şimdi mikroplastikler hayatımızın her alanında var değil mi? Kabul edelim artık, çünkü plastik hayatımızın her alanında var. Yani kullandığımız tabletlerden, bilgisayarlardan, televizyonlardan tutun da, ev eşyalarından tutun da mutfak eşyalarına kadar her alanda var. Plastikten kaçamıyoruz. Kozmetikte de var. Artık yani kullanım alanını ne kadar azaltırsak o kadar iyi, evet. Bunun için bir mikroplastik detoksuna girmek lazım. Peki nasıl azaltırız bunları? Tabii ki tamamen kaçınmak imkansız olduğu için vücudumuz üzerindeki etkilerini en aza indirmeye çalışacağız. Antioksidanlar kullanarak, iltihaplanmayı azaltarak mikroplastiklerin vücut üzerindeki etkisini hafifletebiliriz. Sağlıklı beslenerek, taze meyveler, sebzeler, işlenmemiş etler, kuru gıdalar tüketerek bu etkiyi azaltabiliriz diyorlar. Aynı zamanda mikroplastik kullanımını azalttığınızda da tabii ki tüketimi de azaltmış olacaksınız. Çünkü gözle görülmeden vücudumuza giriveriyorlar. O halde sağlıklı bir hafta olsun. Bugünden itibaren plastikleri hayatımızdan olabildiğince uzaklaştıralım. Belki tamamen değil ama olabildiğince.

Yeni bir mevsimi karşılamak eskiden bu kadar önemli değildi. Günümüz koşullarında her şeyi çok önemli hale getirmeye başladılar bu sosyal medya yüzünden. Şöyle bir bakıyorum da her taraf böyle sonbaharlık kabaklarla, bal kabaklarıyla donanmış, donatılmış durumda. Peki kendinizi nasıl yeni bir mevsime hazırlayarak girebilirsiniz? Yani nasıl hazırlarız kendimizi? Sağlığımızı daha yüksek tutarak, bağışıklığımızı daha yüksek tutarak evet olabilir. Yeni bir mevsime kendimizi nasıl hazırlarız? Belki biraz da tarzımızı yenileyerek olabilir. Olur ya, belki yeni bir saç stili, belki yeni bir saç rengi deneyebilirsiniz. Yeni sonbaharlık kıyafetlerle trende ayak uydururken, biliyorsunuz bu sonbaharda trendlerde özellikle önümüzdeki mevsimde canlı renkler pek gözde olacak. Hani dünya rengini yitirdi diye düşünmeye başladık ya 2010 yılından sonra, 2000'li yıllardan sonra dünya yavaş yavaş rengini yitirmeye başladı diyorlar. Griler, beyazlar, bejler çok fazla ortalıkta. O halde ne yapacağız? Bu mevsimde çokça renk kullanacağız. Rengarenk bir mevsim olsun diyelim, rengarenk olsun hayatımız. Hayatımızdaki rengi artırabilmek için de biraz da yüzümüz gülümsesin bence.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

şimdi tatil resmen bitti diyenler varsa aranızda. Bize her gün tatil diyenler de varsa aranızda. Tatil bittikten sonra insanların normal hayata alışması biraz daha zor olabiliyormuş. Okullar açılıyor, işbaşı yapıyoruz, tatili bitiriyoruz resmen. Fakat tatil dönüşünde yaşanan o isteksizlik, halsizlik, odaklanma güçlüğü geçici bir süreçmiş gibi gözükse de eğer uzuyorsa, 2 haftadan uzun sürüyorsa aman dikkat diyor uzmanlar. 2 haftadan uzun sürmesi halinde bir psikoloğa, bir uzmana başvurulması gerektiğini söylüyorlar. Sizin tatil bitti sendromunuz ne durumda? Geçti mi? Hayata, normal hayata, gündelik hayata alışabildiniz mi? Nasıl gidiyor?

sabah kolayca uyanabilmek için gece rahatça uyumak lazım. Uykunun nedenli önemli olduğundan pek çok kez bahsettik. Özellikle bu mevsim geçişinde de, özellikle okulların açıldığı bu dönemde de, iş hayatına, normal hayata geri dönüş yaptığımız bu dönemde de uyku düzenimizi bir rayına sokmak gerekiyor tabii ki. Fakat bir türlü akşam uykuya dalamıyorum diyorsanız eğer, akşam yemeğinden sonraki o tatlı isteğiyle de başa çıkabilmek ve uykuya kolay dalabilmek için uykuyu destekleyen 4 tatlıdan bahsedeceğim size. Bu tatlıları yedikten sonra mışıl mışıl uyuyacağınızı söylüyorlar. Hem de tatlı ihtiyacınızı geçirecekmiş. Uyku öncesindeki en iyi seçeneklerden biri vişne suyu. Ama siz vişne suyu sevmiyorsanız ve biraz daha sağlıklı bir şeyler olsun istiyorsanız, sade kefirle vişne suyu bir araya getirince inanılmaz ötesi uyku getiriyormuş, bir deneyin. Muzlu dondurma, evde yaptığınız muzlu bir dondurma, hiç şekersiz, az muzla, az sütle blenderdan geçirerek böyle yoğun kremsi bir kıvama getirdiğiniz muzlu dondurma da uykuyu çok hızlı getiriyormuş. Bir, kendinize meyve salatası yapabilirsiniz yoğurtlu diyorlar, ya da bitter çikolata yiyebilirsiniz. Bitter çikolata hem sabah uyandırıyor hem de gece uyutuyor, fark ettiniz mi? Hayatımızdan eksik etmeyelim o halde.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

öz bakım deyince aklınıza sadece cilt bakımı, saç bakımı, işte ne bileyim tırnak bakımı gelmesin. Öz bakım deyince aklınıza kendinize iyi davranmak da gelsin. Kendinizi olduğunuzdan daha iyi hissetmek için ruhunuza da iyi bakacaksınız. Yani sadece dış görünüşünüzü, sadece fiziksel görüntünüzü değil, ruhunuza da iyi bakmanız gerekiyor. Kişisel bakım deyince aklınıza bu da gelsin. Peki kendinizle ilgili neleri ihmal ediyorsunuz? Mesela yardıma ihtiyacınız olduğunda birilerinden yardım istiyor musunuz? Yoksa her işi ben yaparım diyenlerden misiniz? Mükemmeliyetçiliği değiştirmek, yardım istemek, ihtiyacınız olduğu anda yanınızda birilerin olmasını istemek de kişisel bakım alanına giriyor. Sınırlarınızı belirlemek, hayır diyebilmek, yeri geldiğinde kararınızı tamamen kendinizin verebilmesi de kişisel bakım. Hayatınızı kendinize göre programlamak da kişisel bakım. Kendinizle ilgili ihmal ettiğiniz, belki de bazı şeyleri hayata geçirdiğinizde, öz bakıma daha fazla önem verdiğinizde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz, unutmayın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Son zamanlarda yapay zekayı çok fazla kullanır olduk ama yapay zeka ile alakalı da böyle tatsız haberlerde duyuyoruz. Peki siz ne kadar kullanıyorsunuz yapay zekayı? Yani sohbet etmekten, dertleşmekten, kahve falına bakmaya kadar, bir şeylerin cevabını aramaktan, en ufak bir takıldığınız mevzuda sormaya kadar her şeyi yapay zekadan bekliyorsanız eğer, yapılan bir çalışma. 4 ay süren sık yapay zeka kullanımının kullanıcıların nöral bağlantılarında %47 oranında düşüş yaşadığını ortaya çıkartmış. Yani şöyle açıklayayım size. Yapay zeka kullananların beyin aktivitesi yarı yarıya azalmış. Planlama, fikir üretme, düşünme gibi zihinsel beyin aktivitelerinin çok daha yavaşladığını fark etmişler. Yani her şeyi yapay zekaya sormayın. Biraz da kendiniz düşünün, çözümü kendiniz bulun diyorlar. Ben değil, bilim insanları.

0: 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Hayatın her alanında bir eskiye özlem, bir geçmişe yolculuk var. Eski yıllardaki fotoğraflara bakıp eski yılların daha renkli olduğunu düşünüyoruz son yıllarda. Hayat grileşmeye başladı. Gri beyaz krem tonlarından ibaret mesela. Şarkılar daha renkliydi eskiden. Hayat, belki de dünya daha renkliydi eskiden baktığınızda. Ya da biz daha renkli görüyorduk. Acaba bakış rengimizi mi kaybettik? Gözlerimiz daha renkli baksın. Rengi ne olursa olsun gözlerinizin etrafı güzel görün. Peki, özlediğimiz o yıllara bu kez Kenan Doğulu götürdü bizi tavlayla. Mirkelam'a Saygı albümünde vardı biliyorsunuz. Mirkelam şarkıları albümündeydi. Kenan Doğulu seslendirmişti. Vakti zamanında Mirkelam'dan dinlediğimiz tavlayı bu kez Kenan Doğulu yorumuyla dinledik. Hayatın ritmine devam edelim. Günümüzü renklendirelim. Günü, yaşadığımız anı, hayatı daha renkli görelim diye Melis Fis radyolarınızda ama Kara Kedi ile.

Bugün de bizi dinledikten sonra pazartesinden daha fazla keyif aldığınızı düşünüyorum. Bugün de hayatın ritmiyle günü keyiflendirdik. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Ben Renna, mikrofon başından ayrılayım ama siz radyonuzun başında kalmaya devam edin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Yarın pazartesiye yeni başladığımıza göre yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine hayatın ritminde, yarın yine bu frekansla buluşmak üzere diyelim. Gününüz güzel, radyonuz açık olsun. Hoşça kalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

0: Dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Çok güzel bir pazartesi gününde, hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem bugün de sizlerle birlikteyim. Hoş geldin.
1: Unutulmuş, kurutulmuş güllerim var avuçlarımda. Belki üzüm, belki de aşk.

çeken paylaşımlarından bir tanesi Morning Brew, Altrata'nın servet raporunu aktarmış. Buna göre dünyada şu anda 3.795 dolar milyarderi var. Bir yıl içerisinde dolar milyarderleri sayısı %8,2 artmış. Ya en çok dolar milyarderine sahip şehirler listesinde İstanbul'da var. İstanbul'da tam 37 dolar milyarderi varmış. Enteresan değil mi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

En çok neler izlenmiş bakalım mı? Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre yılın ilk 8 ayında en çok izlenen yapım Örümcek Adam oldu. Yepyeni bir gün filmi de ilk sıraya yerleşmiş. Peki diyorsunuz Odysseus'un durumu ne? Christopher Nolan'ın filmi 1 milyon 686 bin aşkın kişi tarafından izlenerek ikinci sırada. Yılın ilk günü mizana giren yerli komedi Disco ise 1 milyon 70 bin aşkın kişi tarafından izlenerek üçüncü olmuş. Devam ediyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
6: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

ve o şarkıyla yaz devam ediyor. Katy Perry'nin 2011 tarihli hiti The One That Get Away tam 15 yıl sonra yeniden zirvede. TikTok bu şarkıyı 2026'nın küresel yaz şarkısı ilan etti. Nasıl bir şeydi diyenler? Hatırlayabildiniz mi? Bu şarkı tam 42 milyondan fazla videoda kullanıldı ve bu videoların izlenmesi ise 55 milyarı geçti. Yani şarkının adı zaten Kaçıp Giden Kişi ama Katy Perry'nin şarkısı bu yaz TikTok'tan kaçamadı diyebiliriz. Var mı sizin için bir yaz şarkısı?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İspanya'da büyük anne ekibi var. Evet, onlara büyük anne ekibi demek gerçekten doğru. Sıcaklara karşı bir çözüm bulmuşlar. Ne yapalım ne yapalım diye. Geri dönüştürülmüş kumaş ve ipleri alıp tam 500 metrekarelik dev bir gölgelik örmüşler. Bu arada gölgenin altındaki sokaklarda sıcaklık 5,5 dereceye kadar düşmüş durumda. Yani anlayacağınız, klimalar çalıştı, mantilatörler döndü. Büyük annelerse bir dakika, biz bunu öreriz hem de serinleriz dediler. Güzel fikir değil mi? Vallahi ne varsa eski topraklarda var diyesi geliyor.

Tabii ki muhtemelen yemeklerimizi çok sevmiştir. Londra'daki Darjeeling Express'in kurucusu. Time dergisinin dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterdiği Asma Khan. Şef Sinem Özer'in davetiyle Türkiye'ye geldim. İstanbul'da özel bir yemek hazırlayan Khan'ın rotasında Tokat'ta vardı. Türk mutfağı denince neler neler değil mi? Muhtemelen şef de çok beğenmiştir diye tahmin ediyorum.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gerçekten bazı insanlar acayip yetenekliler. Yani ne işe ellerini sürseler güzelleştiriyorlar. O isimlerden bir tanesi de Anthony Hopkins. Hepimiz onu sinemanın efsanevi oyuncularından biri olarak biliyoruz ama kendisinin bir de piyano ile çok eski bir aşkı var. Daha 4 yaşındayken piyano çalmaya başlamış. Ve 60 yıl aşkın süredir de beste yapıyor. Şimdi bu bestelerin hepsini bir albümde toplamış Life is a Dream. Üstelik orkestranın başında da dünyaca ünlü şef Gustav Dudamel var. Hayal kurmanın da yaşı yok bence. Ya Hannibal Lecter'dan Weiss'lere.

yakışıklı Mısır için şu aralar ne yapıyor diyenler. Evet, Alper Temel'den bahsediyorum. Namı diğer yakışıklı Mısırcı. Turistlerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği o meşhur isim, Çin'de öyle bir takipçi kitlesi oluşturmuş ki sonunda tezgahını da Çin'e taşımış. Meslek aynı, menü aynı. Közde Mısır yine közde Mısır. Sadece müşteri kitlesi biraz değişmiş. Ya düşünsenize, Mısır satmaya çıkıyorsunuz, eve şöhretle dönüyorsunuz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Avustralya teknoloji devlerinin algoritmalarına karşı düğmeye bastı. Hazırlanan yeni yasa tasarısı eğer hayata geçerse Meta, TikTok ve Google gibi platformlarda karşımıza çıkan içerikleri belirleyen algoritmaları tamamen kapatabileceğiz. Yani misal sabah bir kedi videosuna baktınız diye akşam size 47 tane kedi videosu gösterilemeyecek. İstersek algoritmayı kapatacağız. İstersek kendimiz açacağız. Kurala uymayan teknoloji devlerine de ağır cezalar bekliyor. Bence çok güzel bir fikir. Bir an önce diğer ülkelerde bunu devreye sokmalı.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

İşte bu yüksek dağ rakip çıkmış. Bilim insanları yerin yaklaşık 1900 kilometre altında Everest'in neredeyse 100 katı büyüklüğünde iki devasa yapı keşfettiler. Üstelik en az 500 milyon yaşındalar. Ne ama hemen heyecanlanmayın. Bunlar öyle hadi hafta sonu tırmanalım denilecek dağlar değil. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyor bilim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

sırada dünyanın en iyi börekleri de açıklanmış. Börek deyince benim için de akan sular durur. İlk ona bakacağız ama çok da bakmamıza gerek yok. Zaten 8'i Türk böreği. Zirvenin sahibi paçanga böreği. İkinci sırada Gaziantep'in katmeri. Dördüncü sırada kol böreği var. Sigara böreği, gül böreği, boşnak böreği, su böreği. Ya biz börek içinde gayet ciddiyiz biliyorsunuz. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde bile börek yiyoruz.

karnavalın bugün de sonuna geldi. Keyif dolu, çok güzel bir pazartesi günü ise yaşanmaya devam ediyor. Bizler yarın aynı saate ve frekansta karnavalda yeniden sizlerle olacağız. Hoşçakalın.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

güzel bir hafta, güzel bir pazartesi günü olsun diye hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yine her zaman olduğu gibi gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de yine çok sevdiğimiz şarkılara, günün güzel haberlerine eşlik edeceğiz. Siz de bana eşlik etmek isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın çünkü hayatın ritmi başlıyor. Önünüzdeki iki saat boyunca pazartesiden birlikte keyif alacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yeni haftaya başlarken aklınızda yeni fikirler varsa, kendiniz için yeni kararlar aldıysanız ve bu kararlardan biri de spor yapmaksa eğer, yürüyüşle, koşuyla başlayabilirsiniz. Fakat spor yaptıktan sonra gelen mutluluğu hiçbir şeyle tarif edemeyenler var. Şöyle ki, gerçekten mutluluk hormonu egzersiz yaptıktan sonra tavan yaptığı için kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Ne kahve içtiğinizde ne tatlı yediğinizde bu hissi alamıyorsunuz. Dolayısıyla buna sporcu, koşucu sarhoşluğu deniyor ya da koşucu kafası. Uzmanlar antrenman sırasında aniden gelen o tarif edilemez coşku ve hafiflik hissinin sırrını çözmüşler. Bilim dünyası sıradan bir koşuyu kimyasal bir keyif yolculuğuna dönüştüren nörokimyasal mekanizmayı ve bu hissi yakalama şansınızı artıracak yöntemleri açıklamış. Şöyle ki, siz de gerçekten kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız işin sırrı beynimizdeki kimyasallardı ve o kimyasalları harekete geçirebilmekti. Koşu sırasında, egzersiz sırasında orta ve yüksek yoğunlukta çaba sarf ettiğimizde endokannabinoid sistem harekete geçiyor ve dolayısıyla spor bittikten yarım saat ile 45 dakika sonra yüksek seviyede kalmaya devam ettiği için aşırı coşkulu, mutlu, kaygısız hissediyorsunuz. Aynı zamanda acı hissi de azalıyor, ruh hali iyileşiyor. Strese karşı da direnç kazanıyorsunuz. İşte bunun için doğru spor yoğunluğunu yakalamak lazım. Kendinizi doğaya bırakmak lazım. Doğada spor yaptığınızda daha kolay yakalıyormuşsunuz. Akıllı saatleri ve tempoyu tutturmanız gerektiğini söylüyorlar. O tempoyu yakaladığınız vakit zaten o mutluluğu hissettiğinizi söylüyorlar. Peki fazlası zarar ama unutmayın. Herkesin de bu koşucu sarhoşluğunu yakalayamadığını söylüyorlar. Acaba siz yakalayabildiniz mi? Bir deneyin bakalım spordan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

şu sosyal medyada gençler için yapılan yasaklar için bence çok geç bile kaldılar. Avrupa Birliği 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Hatta AB çocuklar yasası resmen yasama sürecine sunuldu. 13 yaş altında sosyal medya yok, 15 yaş altında da kişisel hesap yok diye konuştular. Biraz daha erken alabilselerdi bu kararı, geride bırakacağımız bir nesil de kurtarmış olurduk ama onlar sosyal medyayla iç içe büyüdüler. Avrupa'da gençlerin günde 4 ila 6 saatini ekran başında geçirdiğini düşünecek olursak bu yasağın geç bile kalınmış olduğunu düşünüyorum ben. O halde henüz yasaklar devreye girmeden biz kendi kurallarımızı koyalım, kendi yasaklarımızı hayata geçirelim geç kalmadan daha fazla.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi sanat kitap evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yeni bir mevsime başlarken kendinizi daha verimli şekilde hazırlamak istiyorsanız eğer, birkaç küçük tüyo vereceğim size. Dikkat ettiyseniz her yeni başlangıçta, her mevsim geçişinde ya da her hazırlık sürecinde uykunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine uzmanların tavsiyesiyle bu mevsim geçişinde uyku düzeninizi oturtmanız gerektiğini söylüyorlar. Uyku problemleri için, özellikle uykusuzluk problemleri için bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen araştırmalar, yaz mevsiminden sonbahara ve dahi sonraki mevsimlere geçerken de uyku düzeninizin yerinde olması gerektiğini söylüyorlar. Bu yüzden uyku problemlerini göz ardı etmeyin. Tabii ilk önce bir gardırop düzeni yapmak lazım mevsim geçişinizde. Gardırobunuzu düzenlemeye bakın. Yazın yarıda bıraktığınız her neyse, bir el işi olur, kitap olur, onları da tamamlamadan yeni bir mevsime geçiş yapmayın. Fotoğraflarınızı düzenleyin ve tabii ki cildinizi yeni mevsime hazırlamak için cildinize yatırım yapın. Ruhsal ve fiziksel gelişim için de spor yapmayı ihmal etmeyin diyelim. Yeni gelen mevsimde, sonbaharda her yeni gelen gün güzellikler getirsin bize diyelim, ama o günleri güzel yaşamak için biz de kendimizi hazırlayalım.

Şimdi mikroplastikler hayatımızın her alanında var değil mi? Kabul edelim artık, çünkü plastik hayatımızın her alanında var. Yani kullandığımız tabletlerden, bilgisayarlardan, televizyonlardan tutun da, ev eşyalarından tutun da, mutfak eşyalarına kadar her alanda var. Plastikten kaçamıyoruz, kozmetikte de var. Artık yani kullanım alanını ne kadar azaltırsak o kadar iyi, evet. Bunun için bir mikroplastik detoksuna girmek lazım. Peki nasıl azaltırız bunları? Tabii ki tamamen kaçınmak imkansız olduğu için vücudumuz üzerindeki etkilerini en aza indirmeye çalışacağız. Antioksidanlar kullanarak, iltihaplanmayı azaltarak mikroplastiklerin vücut üzerindeki etkisini hafifletebiliriz. Sağlıklı beslenerek, taze meyveler, sebzeler, işlenmemiş etler, kuru gıdalar tüketerek bu etkiyi azaltabiliriz diyorlar. Aynı zamanda mikroplastik kullanımını azalttığınızda da tabii ki tüketimi de azaltmış olacaksınız. Çünkü gözle görülmeden vücudumuza giriveriyorlar. O halde sağlıklı bir hafta olsun. Bugünden itibaren plastikleri hayatımızdan olabildiğince uzaklaştıralım. Belki tamamen değil ama olabildiğince.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Yeni bir mevsimi karşılamak eskiden bu kadar önemli değildi. Günümüz koşullarında her şeyi çok önemli hale getirmeye başladılar bu sosyal medya yüzünden. Şöyle bir bakıyorum da her taraf böyle sonbaharlık kabaklarla, bal kabaklarıyla donanmış, donatılmış durumda. Peki kendinizi nasıl yeni bir mevsime hazırlayarak girebilirsiniz? Yani nasıl hazırlarız kendimizi? Sağlığımızı daha yüksek tutarak, bağışıklığımızı daha yüksek tutarak evet olabilir. Yeni bir mevsime kendimizi nasıl hazırlarız? Belki biraz da tarzımızı yenileyerek olabilir. Olur ya, belki yeni bir saç stili, belki yeni bir saç rengi deneyebilirsiniz. Yeni sonbaharlık kıyafetlerle trende ayak uydururken, biliyorsunuz bu sonbaharda trendlerde özellikle önümüzdeki mevsimde canlı renkler pek gözde olacak. Hani dünya rengini yitirdi diye düşünmeye başladık ya 2010 yılından sonra, 2000'li yıllardan sonra dünya yavaş yavaş rengini yitirmeye başladı diyorlar. Griler, beyazlar, bejler çok fazla ortalıkta. O halde ne yapacağız? Bu mevsimde çokça renk kullanacağız. Rengarenk bir mevsim olsun diyelim, rengarenk olsun hayatımız. Hayatımızdaki rengi artırabilmek için de biraz da yüzümüz gülümsesin bence.

araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi tatil resmen bitti diyenler varsa aranızda, bize her gün tatil diyenler de varsa aranızda, tatil bittikten sonra insanların normal hayata alışması biraz daha zor olabiliyormuş. Okullar açılıyor, işbaşı yapıyoruz, tatili bitiriyoruz resmen. Fakat tatil dönüşünde yaşanan o isteksizlik, halsizlik, odaklanma güçlüğü geçici bir süreçmiş gibi gözükse de eğer uzuyorsa, 2 haftadan uzun sürüyorsa aman dikkat diyor uzmanlar. 2 haftadan uzun sürmesi halinde bir psikoloğa, bir uzmana başvurulması gerektiğini söylüyorlar. Sizin tatil bitti sendromunuz ne durumda? Geçti mi? Hayata, normal hayata, gündelik hayata alışabildiniz mi? Nasıl gidiyor?

Sabah kolayca uyanabilmek için gece rahatça uyumak lazım. Uykunun nedenli önemli olduğundan pek çok kez bahsettik. Özellikle bu mevsim geçişinde de, özellikle okulların açıldığı bu dönemde de, iş hayatına, normal hayata geri dönüş yaptığımız bu dönemde de uyku düzenimizi bir rayına sokmak gerekiyor tabii ki. Fakat bir türlü akşam uykuya dalamıyorum diyorsanız eğer, akşam yemeğinden sonraki o tatlı isteğiyle de başa çıkabilmek ve uykuya kolay dalabilmek için uykuyu destekleyen 4 tatlıdan bahsedeceğim size. Bu tatlıları yedikten sonra mışıl mışıl uyuyacağınızı söylüyorlar. Hem de tatlı ihtiyacınızı geçirecekmiş. Uyku öncesindeki en iyi seçeneklerden biri vişne suyu. Ama siz vişne suyu sevmiyorsanız ve biraz daha sağlıklı bir şeyler olsun istiyorsanız, sade kefirle vişne suyu bir araya getirince inanılmaz ötesi uyku getiriyormuş, bir deneyin. Muzlu dondurma, evde yaptığınız muzlu bir dondurma, hiç şekersiz, az muzla, az sütle blenderdan geçirerek böyle yoğun kremsi bir kıvama getirdiğiniz muzlu dondurmada uykuyu çok hızlı getiriyormuş. Bir, kendinize meyve salatası yapabilirsiniz yoğurtlu diyorlar, ya da bitter çikolata yiyebilirsiniz. Bitter çikolata hem sabah uyandırıyor hem de gece uyutuyor, fark ettiniz mi? Hayatımızdan eksik etmeyelim o halde.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

öz bakım deyince aklınıza sadece cilt bakımı, saç bakımı, işte ne bileyim tırnak bakımı gelmesin. Öz bakım deyince aklınıza kendinize iyi davranmak da gelsin. Kendinizi olduğunuzdan daha iyi hissetmek için ruhunuza da iyi bakacaksınız. Yani sadece dış görünüşünüze, sadece fiziksel görüntünüze değil, ruhunuza da iyi bakmanız gerekiyor. Kişisel bakım deyince aklınıza bu da gelsin. Peki kendinizle ilgili neleri ihmal ediyorsunuz? Mesela yardıma ihtiyacınız olduğunda birilerinden yardım istiyor musunuz? Yoksa her işi ben yaparım diyenlerden misiniz? Mükemmeliyetçiliği değiştirmek, yardım istemek, ihtiyacınız olduğu anda yanınızda birilerin olmasını istemek de kişisel bakım alanına giriyor. Sınırlarınızı belirlemek, hayır diyebilmek, yeri geldiğinde kararınızı tamamen kendinizin verebilmesi de kişisel bakım. Hayatınızı kendinize göre programlamak da kişisel bakım. Kendinizle ilgili ihmal ettiğiniz, belki de bazı şeyleri hayata geçirdiğinizde, öz bakıma daha fazla önem verdiğinizde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz, unutmayın.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Son zamanlarda yapay zekayı çok fazla kullanır olduk ama yapay zeka ile alakalı da böyle tatsız haberlerde duyuyoruz. Peki siz ne kadar kullanıyorsunuz yapay zekayı? Yani sohbet etmekten, dertleşmekten, kahve falına bakmaya kadar, bir şeylerin cevabını aramaktan, en ufak bir takıldığınız mevzuda sormaya kadar her şeyi yapay zekadan bekliyorsanız eğer, yapılan bir çalışma. 4 ay süren sık yapay zeka kullanımının kullanıcıların nöral bağlantılarında %47 oranında düşüş yaşadığını ortaya çıkartmış. Yani şöyle açıklayayım size. Yapay zeka kullananların beyin aktivitesi yarı yarıya azalmış. Planlama, fikir üretme, düşünme gibi zihinsel beyin aktivitelerinin çok daha yavaşladığını fark etmişler. Yani her şeyi yapay zekaya sormayın, biraz da kendiniz düşünün, çözümü kendiniz bulun diyorlar. Ben değil, bilim insanları.

hayatın her alanında bir eskiye özlem, bir geçmişe yolculuk var. Eski yıllardaki fotoğraflara bakıp eski yılların daha renkli olduğunu düşünüyoruz son yıllarda. Hayat grileşmeye başladı. Gri beyaz krem tonlarından ibaret mesela. Şarkılar daha renkliydi eskiden. Hayat, belki de dünya daha renkliydi eskiden baktığınızda. Ya da biz daha renkli görüyorduk. Acaba bakış rengimizi mi kaybettik? Gözlerimiz daha renkli baksın. Rengi ne olursa olsun gözlerinizin etrafı güzel görün. Peki, özlediğimiz o yıllara bu kez Kenan Doğulu götürdü bizi tavlayla. Mirkelam'a saygı albümünde vardı biliyorsunuz. Mirkelam şarkıları albümündeydi. Kenan Doğulu seslendirmişti. Vakti zamanında Mirkelam'dan dinlediğimiz tavlayı bu kez Kenan Doğulu yorumuyla dinledik. Hayatın ritmine devam edelim, günümüzü renklendirelim, günü, yaşadığımız anı, hayatı daha renkli görelim diye Melis Fis radyolarınızda ama Kara Kedi ile.

Bugün de bizi dinledikten sonra pazartesinden daha fazla keyif aldığınızı düşünüyorum. Bugün de hayatın ritmiyle günü keyiflendirdik. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Ben Rania, mikrofon başından ayrılayım ama siz radyonuzun başında kalmaya devam edin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Yarın pazartesiye yeni başladığımıza göre yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine hayatın ritminde, yarın yine bu frekansta buluşmak üzere diyelim. Gününüz güzel, radyonuz açık olsun. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sakin cebi bak bak ha. Dedim aksar hadi kalksar başa aksak dedim aksak ha. Diyor kalk bak ritim aksak hadi kalkıp bir de yazsak ne de olsa çok kaypak kime sorsak rap yapma.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Her halin
1: yalnız da gözünden onda parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün.